le wato gudu wai ba ta lalla si kan ba alam ni ati juano jibo bole wato gno wagudu bu yolla si kan ba alam ni ati jar sonno jibo no wagudu bu yolbo moy manga motu nengo karibaura no wagudu bu yolbo moy manga motu nengo karibaura bokom si kan ba alam ni ya musabo Sikambalam ne yam